114 dervişin 30 postu var. Kur'an'ın kamili budur çerçevelerim. Kur'an 4 hicbide, 30 cüzbede, 114 surede, 6666 ayade, 321.000 hurfudu, 70.000 kelimede. Bunun barasında değil. 114 dervişin 30 postu var. Her pustunda 8 darayı bağlar. 366 altı cülleri, cülleri dastında darayı bağlar. Nicahtan göründü bir çadır otağ. 4 dervazası var, her biri 3 tağ. 12 fanıstı, 48 çırağ. 366 darayı bağlar.